0: se hangalakile.
1: Ya khona mina
0: no. Hey madungula tata.
1: Ah, awu ndibula umsathu wango, nimtukulu wango Marcela. Bo thini banana bamina? Carlota. Bo shaba ni pako ni vangana vangu koma nyikeni muwa. Chao chao.
0: Hi bongile nguma dingula thati wa sihlano tala nguma thoma ni makateko.
2: Yanamukela ingisi tsenu inyembani. Hoya hoya.
3: Paul Masango di Shield Tat.
2: Di Shield Imani.
3: Fernando Regina.
2: Tata Fernando da Regina. Kamu himanangu Bukusha.
3: Ya Bukusha mwini.
2: Munjani Bukusha.
3: Lokalidade Kulu.
2: Ngoto.
3: Unjani mucha na kona tsema maputi ka dzini nyembani ku ka utomi.
2: Ah, mana ta mafu. Eva tomi ha u ka kwade.
3: Ni Bukusha he bon eva kwa he bon he kwade nathi.
2: Tata kisa.
3: Na bonga kwa tendo kule la ba inse boss wa profit de maputi. Ba tendo kule ba gaza boss na ba tendo kule ba. Selo kumai na tendo kule ni banga na boss ba tendo kule lako. Tata tendo kule la banga la ba moya mbara film club. Kusita maringuli kero mina bair sing malaisa fernando entrao ni watu wengisa makukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk nikada ukarati mazinao namudikula moto mko anga mauwa chao chao tatu pao
2: bungedi chao chao tihangile
0: mkwa ingisatu kumfukani alo asa alo hibula ni mani
1: yambani
0: ina tati dungula mashaka
1: yandi dungula franska kwangu kukata ni dungula wana wangu wote ni dungulela watumikili waradu wote wakata ni nyambani ni dungulela kota pedro masinga ni dungulela frande da regina ni dungula Fernando Brahis, ni dungula Armand Liz, ni dungula vote wa ingiselanga tola radio ya inyambani. Ni dungula vopo wa ngusha babi, ni ndihari, ni tate Evarish, ni bungile, umbela kunene kaziki.
0: Hibungile huma dungula tate, minova inene.
2: Miranda ina ningi sitenu inyambani, hoi hoi.
4: Ankhomini ane o siya nyana munhu wa vafatri wa vona laha ni vona ku ni nga dyankama selo wa khumayo ni rungula bava Eugene Nyahuli ko le amadoweni le lweyi murimimurimikulu wa mpunga kwala ka tshogolo la laha njongweni la se ni rungula madala xivhalu kwala madoweni la va ta rungula hinkova madoweni ni nghena marameni kuna manaveni kuna baba Zakaria manavi machilungwani viti Jose manavi ni sati wako mamani Adelaide kule manaveni li ni gamesa hili baba Jota kola marameni la waka mshati ni baba Juli mshati kola marameni li vata rungula hinkwavu nila vantu wako antienga munu niku wa ingi sedi, hii duwa zora profetari niku bala kukombela kukwala tini umiri, chao chao.
0: Engi sedu kumfukani halo, sami tikari.
3: Hei, sepa ni katika umbiri.
0: Hei, natati, ima nanga sumela uye?
3: Hei, baba kiri mzi, anda kutuwa seni nyambani, zota, wapa zinga wasia nyinyana.
0: Hei, natati chirinzi.
3: Ndzi rungula mngana wa mina laha Eusebi wa kuza Metro de Zavra laha pa ikhofi intawu ni va ka xirindzi hinkwavo ni makhosikazi ya mina Luisa Alfeoji Mafuyani Yopondina Maurisi Zavale intawu ni mngana wa mina Ferendi Regina ni mngana majongopeni ni mngana